0: kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 7.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Beştepe'de dün sürpriz bir kabul vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüştü. Görüşmeye ilişkin Beştepe'den herhangi bir açıklama gelmezken Mansur Yavaş, kabulde metro yatırımları ve projeler hakkında Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek için teşekkürlerimizi ilettik, dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geleceğinden haberi olduğunu açıkladı. Yavaş, Erdoğan'la bizim onayımızla görüştü, dedi. Akdeniz bölgesi 3 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya Aksu'daki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Adana Kozan'da ise söndürme çalışmaları sürüyor. İzmir Karabağlar'da banka şubesinde soygun girişimi oldu. Banka çalışanlarını silahla rehin alan saldırgan sonunda teslim oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barak'ı kabul etti. Barak açıklamasında Türkiye-ABD ittifakı hiç bu kadar güçlü olmamıştı, dedi. Sosyal medyada mafyavari görüntüler veren bir kişi daha tutuklandı. Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medyadaki sanal şöhret suç ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamaz, dedi. CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü Ankara'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Bu etkinlikte gözler yeni partiye geçiş yapmayan belediye başkanlarındaydı. Resepsiyona Mansur Yavaş katılmadı. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Çelik'te Üsküdar İlçe Başkanı Tütüncü hakkında soruşturma açıldı. Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında Türk pilotları uçuş eğitimlerini başladı. Bakırköy'de bir güzellik merkezinde gizli kamerayla alınan uygunsuz görüntülerin internette yayılması üzerine başlatılan soruşturmada zanlıların sadece güzellik merkezinde değil, güvenlik kameralarına sızarak bazı evlerden de görüntüler aldığı ortaya çıktı. ABD Başkanı Trump, İran savaşı kongre seçimlerinin ardından bitecek, anlaşma aramıyoruz ama müzakere gerçekleşebilir, dedi. Rusya, yakında ABD arabuluculuğundaki Ukrayna görüşmelerinin yeniden başlamasını umuyoruz, dedi. Sırbistan Cumhurbaşkanı meclisi feshettiğini ve erken seçimin 25 Ekim'de yapılacağını duyurdu. Türkiye dahil 8 ülke İngiltere'nin İsrail'e yaptırım kararı konusunda ortak açıklama yaptı. Atatürk Üniversitesi 10 bin sunucu kapasiteli dev bir veri merkezi kurarak tamamen yerli ve kapalı devre çalışan Ata Zeka sistemini resmen devreye aldı. Bu sayede akademik veriler yurt dışına çıkmadan kampüs içinde yapay zeka ile işlenebiliyor. En büyük yapay zeka şirketlerinden biri olan Anthropic araştırmacılarından biri istifasını duyururken dünya için uyarı niteliğinde açıklamalarda bulundu. Gelecek 10 yılda yapay zekanın insanlığın yok olmasına sebep olma ihtimalini %10'un üzerinde gördüğünü söyledi ve hayatlarımızla kumar oynuyorlar, dedi.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
8: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Maça Galatasaray aleyhine verilen tartışmalı penaltı kararı damga vurdu. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi birinci hafta maçında bu akşam Roma'yı konuk ediyor. Sarı lacivertliler 18 yıllık aradan sonra mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi lig aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası D grubu ilk maçında bu akşam Almanya ile karşılaştı.

0: Metro FM.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Üç büyük şehirde okul servis ücretleri 27 bin ile 93 bin lira arasında değişiyor. Servis ücretlerindeki artış İstanbul'da %10, Ankara'da %25,5, İzmir'de ise %35 oldu. Kur korumalı mevduat sistemi tamamen ortadan kaldırıldı.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Piraye.
1: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
6: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
7: Metro FM.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Beştepe'de dün sürpriz bir kabul vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüştü. Görüşmeye ilişkin Beştepe'den herhangi bir açıklama gelmezken Mansur Yavaş, kabulde metro yatırımları ve projeler hakkında Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek için teşekkürlerimizi ilettik, dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geleceğinden haberi olduğunu açıkladı. Yavaş, Erdoğan'la bizim onayımızla görüştü, dedi. Akdeniz bölgesi 3 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya Aksu'daki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Adana Kozan'da ise söndürme çalışmaları sürüyor. İzmir Karabağlar'da banka şubesinde soygun girişimi oldu. Banka çalışanlarını silahla rehin alan saldırgan sonunda teslim oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barak'ı kabul etti. Barak açıklamasında Türkiye-ABD ittifakı hiç bu kadar güçlü olmamıştı, dedi. Sosyal medyada mafyavari görüntüler veren bir kişi daha tutuklandı. Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medyadaki sanal şöhret suç ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamaz, dedi. CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü Ankara'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Bu etkinlikte gözler yeni partiye geçiş yapmayan belediye başkanlarındaydı. Resepsiyona Mansur Yavaş katılmadı. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Çelik de Üsküdar İlçe Başkanı Tütüncü hakkında soruşturma açıldı. Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında Türk pilotları uçuş eğitimlerine başladı. Bakırköy'de bir güzellik merkezinde gizli kamerayla alınan uygunsuz görüntülerin internette yayılması üzerine başlatılan soruşturmada zanlıların sadece güzellik merkezinde değil, güvenlik kameralarına sızarak bazı evlerden de görüntüler aldığı ortaya çıktı. ABD Başkanı Trump, İran savaşı kongre seçimlerinin ardından bitecek, anlaşma aramıyoruz ama müzakere gerçekleşebilir, dedi. Rusya, yakında ABD arabuluculuğundaki Ukrayna görüşmelerinin yeniden başlamasını umuyoruz, dedi. Sırbistan Cumhurbaşkanı meclisi feshettiğini ve erken seçimin 25 Ekim'de yapılacağını duyurdu. Türkiye dahil 8 ülke İngiltere'nin İsrail'e yaptırım kararı konusunda ortak açıklama yaptı. Atatürk Üniversitesi 10 bin sunucu kapasiteli dev bir veri merkezi kurarak tamamen yerli ve kapalı devre çalışan Ata Zeka sistemini resmen devreye aldı. Bu sayede akademik veriler yurt dışına çıkmadan kampüs içinde yapay zeka ile işlenebiliyor. En büyük yapay zeka şirketlerinden biri olan Anthropic araştırmacılarından biri istifasını duyururken dünya için uyarı niteliğinde açıklamalarda bulundu. Gelecek 10 yılda yapay zekanın insanın yok olmasına sebep olma ihtimalini %10'un üzerinde gördüğünü söyledi ve hayatlarımızla kumar oynuyorlar, dedi.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Üç büyük şehirde okul servis ücretleri 27 bin ile 93 bin lira arasında değişiyor. Servis ücretlerindeki artış İstanbul'da %10, Ankara'da %25,5, İzmir'de ise %35 oldu. Kur korumalı mevduat sistemi tamamen ortadan kaldırıldı.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
5: Limitsiz hit müzik.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Tem Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı Limontepe Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle 22.05 saatleri aralığında sol ve orta şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: ...1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
9: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
8: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Metro FM. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
0: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan

0: anne.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
7: Metro FM.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Metro FM'siz uyanamayanlar. Bu şarkı size.

0: Ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Reklamlar.
6: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
5: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Beştepe'de dün sürpriz bir kabul vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüştü. Görüşme ilişkin Beştepe'den herhangi bir açıklama gelmezken Mansur Yavaş, kabulde metro yatırımları ve projeler hakkında Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek için teşekkürlerimizi ilettik, dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geleceğinden haberi olduğunu açıkladı. Yavaş, Erdoğan'la bizim onayımız da görüştü, dedi. Akdeniz bölgesi 3 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya Aksu'daki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Adana Kozan'da ise söndürme çalışmaları sürüyor. İzmir Karabağlar'da banka şubesinde soygun girişimi oldu. Banka çalışanlarını silahla rehin alan saldırgan sonunda teslim oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barak'ı kabul etti. Barak açıklamasında Türkiye-ABD ittifakı hiç bu kadar güçlü olmamıştı, dedi. Sosyal medyada mafyavari görüntüler veren bir kişi daha tutuklandı. Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medyadaki sanal şöhret suç ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamaz, dedi. CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü Ankara'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Bu etkinlikte gözler yeni partiye geçiş yapmayan belediye başkanlarındaydı. Resepsiyona Mansur Yavaş katılmadı. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Çelik'te Üsküdar İlçe Başkanı Tütüncü hakkında soruşturma açıldı. Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında Türk pilotları uçuş eğitimlerine başladı. Bakırköy'de bir güzellik merkezinde gizli kamerayla alınan uygunsuz görüntülerin internette yayılması üzerine başlatılan soruşturmada zanlıların sadece güzellik merkezinde değil, güvenlik kameralarına sızarak bazı evlerden de görüntüler aldığı ortaya çıktı. ABD Başkanı Trump, İran savaşı kongre seçimlerinin ardından bitecek, anlaşma aramıyoruz ama müzakere gerçekleşebilir, dedi. Rusya, yakında ABD arabuluculuğundaki Ukrayna görüşmelerinin yeniden başlamasını umuyoruz, dedi. Sırbistan Cumhurbaşkanı, meclisi feshettiğini ve erken seçimin 25 Ekim'de yapılacağını duyurdu. Türkiye dahil 8 ülke İngiltere'nin İsrail'e yaptırım kararı konusunda ortak açıklama yaptı. Atatürk Üniversitesi 10 bin sunucu kapasiteli dev bir veri merkezi kurarak tamamen yerli ve kapalı devre çalışan ata zeka sistemini resmen devreye aldı. Bu sayede akademik veriler yurt dışına çıkmadan kampüs içinde yapay zeka ile işlenebiliyor. En büyük yapay zeka şirketlerinden biri olan Anthropic araştırmacılarından biri istifasını duyururken dünya için uyarı niteliğinde açıklamalarda bulundu. Gelecek 10 yılda yapay zekanın insanın yok olmasına sebep olma ihtimalini %10'un üzerinde gördüğünü söyledi ve hayatlarımızla kumar oynuyorlar, dedi.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı radyosu
5: Metro FM. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
7: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Maça Galatasaray aleyhine verilen tartışmalı penaltı kararı damga vurdu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi birinci hafta maçında bu akşam Roma'yı konuk ediyor. Sarı lacivertliler 18 yıllık aradan sonra mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi lig aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor. A milli erkek basketbol takımı Avrupa Şampiyonası D grubu ilk maçında bu akşam Almanya ile karşılaşacak.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
7: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Metro FM.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran oto ekspertiz.
9: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Üç büyük şehirde okul servis ücretleri 27 bin ile 93 bin lira arasında değişiyor. Servis ücretlerindeki artış İstanbul'da %10, Ankara'da %25,5, İzmir'de ise %35 oldu. Kur korumalı mevduat sistemi tamamen ortadan kaldırıldı.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı
1: müzik radyosu Metro FM.
10: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
11: Karamaya,
0: doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir Maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
10: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
11: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz.
3: Bitmiş.

0: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
6: Metro FM.

0: duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Reklamlar. Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 10.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
6: Pilot Garaj oto ekspertiz.
7: Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Maça Galatasaray aleyhine verilen tartışmalı penaltı kararı damga vurdu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında bu akşam Roma'yı konuk ediyor. Sarı lacivertliler 18 yıllık aradan sonra mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi lig aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor. A milli erkek basketbol takımı Avrupa Şampiyonası D grubu ilk maçında bu akşam Almanya ile karşılaşacak.

0: finans haberlerini sunar.
1: Üç büyük şehirde okul servis ücretleri 27 bin ile 93 bin lira arasında değişiyor. Servis ücretlerindeki artış İstanbul'da %10, Ankara'da %25,5, İzmir'de ise %35 oldu. Kur korumalı mevduat sistemi tamamen ortadan kaldırıldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı Limontepe Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle 22.05 saatleri aralığında sol ve orta şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
7: FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
9: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan...

0: Cibili mağazalarında ve cibilim.com'da. Reklamlar.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.

0: saatler yine sizinle, bizimle güzel. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için.

0: Reklamlar.
1: Bir hayalin peşinde, bir şövalyenin izinde. Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay'ın başrollerini paylaştığı Don Quixote 2. sezonunda. 80 kişilik dev kadrosu ve etkileyici prodüksiyonuyla sizi muhteşem bir deneyime davet eden Don Quixote yeni sezonunda şehrine geliyor. 17 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. 22 Eylül Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 24 Eylül Antalya Açık Hava. 4 Ekim Zorlu PSM Türksel Sahnesi. 18 Ekim Atatürk Kültür Merkezi. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: şarkıya şu anda ulaşılıyor. Lütfen Metro FM'de kalın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Hit müzik. Metro FM.
3: Sie ist verliebt in ein Sie. Oh, Marjolisa, Kimi, Schabemischen, seine Tochter.

0: Piraye.
1: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Maça Galatasaray aleyhine verilen tartışmalı penaltı kararı damga vurdu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında bu akşam Roma'yı konuk ediyor. Sarı lacivertliler 18 yıllık aradan sonra mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi lig aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor. A milli erkek basketbol takımı Avrupa Şampiyonası D grubu ilk maçında bu akşam Almanya ile karşılaşacak.

0: Siz hit müzik Metro FM.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
0: Metro FM.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
2: Metro FM'de.

0: Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.
1: Right, that Gucci, the Prada, that Dolce, Cabana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: İstanbul hazır mısın? Elektronik müzik senfoniyle buluşuyor. Dünyayı kasıp kavuran Sintoni 10 Ekim'de Volkswagen Arena'da. Yıllarca festivallerde, kulüplerde ve hayatınızın en unutulmaz anlarında size eşlik eden elektronik müzik hitleri bu kez Piya Senfoni Orkestrası'nın güçlü yorumu, DJ setleri, canlı vokaller ve özel olarak hazırlanan görsel prodüksiyonlarla bambaşka bir boyuta taşınacak. Ayrıca Sintoni'nin muhteşem senfonik elektronik hitleri öncesinde gerçekleşecek olan Metro FM DJ performansıyla geceye hazırlanın. Biletler hızla tükeniyor. Yerini şimdi al. Medya sponsoru Karnaval.
2: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Reklamlar.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Limitsiz bit müzik. Metro FM.

0: reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
0: Metro FM. Limitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 12.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
6: Üç büyük şehirde okul servis ücretleri 27 bin ile 93 bin lira arasında değişiyor. Servis ücretlerindeki artış İstanbul'da %10, Ankara'da %25,5, İzmir'de ise %35 oldu. Kur korumalı mevduat sistemi tamamen ortadan kaldırıldı.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
7: Limitsiz hit müzik.
8: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
10: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: İlk danslarına aşık olmuştunuz, şimdi onu yeniden yaşama sırası sizde. Dirty Dancing in Concert, sevilen filmi yeniden beyaz perdeye taşıyor. Üstelik bu kez filmin unutulmaz müzikleri canlı grup ve solistler tarafından sahnede seslendiriliyor. So 17 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda şarkılara eşlik edin, ritme kapılın ve filmin büyüsünü yeniden yaşayın. Bir bilet alana bir bilet hediye fırsatını kaçırma. Biletini hemen al. Medya sponsoru Karnaval. Metro FM.

0: Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Şirket çalışanları kurumsal ligde sporun 4 farklı branşında buluşuyor. Basketbol, futbol, bowling ve voleybol turnuvalarında yeni sezon kayıtları devam ediyor. Basketbolda sayının, futbolda golün, bowlingde strike'ın, voleybolda smaçların heyecanını yaşamaya hazır mısınız? Takımınızı kurun, şirketinizi temsil edin, kurumsal ligde yerinizi alın. Detaylar kurumsallig.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

0: reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.

bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. İstanbul always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir always with you forever metro.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
0: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamlar. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM. Some keep a diary. Seems like a fantasy. But it may require some.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: Reklamlar.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 14.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: Üç büyük şehirde okul servis ücretleri 27 bin ile 93 bin lira arasında değişiyor. Servis ücretlerindeki artış İstanbul'da %10, Ankara'da %25,5, İzmir'de ise %35 oldu. Kur korumalı mevduat sistemi tamamen ortadan kaldırıldı.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: Limitsiz.
7: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
10: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Metro FM burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. 2006 yazından en çok akılda kalacak şarkılardan biri DJ Goja ve Mechiko ile karşıladım sizleri. 14'ü yakaladık, 17'ye kadar da sular seller gibi saatleri geride bırakarak yolculuk yapacağız. En iyi müziği ben Cengiz sizler için çalacağım. O zaman devam edelim Ujel'in o müthiş şarkısıyla, Jamaican Bam Bam.
1: Limitsiz.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Bir reklam. Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla. 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyestore.com'u ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın.
0: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

parçası One Der Hayden'dan kurulu olan Another grubunun bu çok güzel şarkısı bizim de uzun zamandır favori şarkılarımız arasındaydı. Talk to You'nun hemen ardından Spice ve Şampol'ü bir araya getiren ve Metro FM'in demirbaşlarından olan Go Down Jack.

0: reklamlar.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi günün şarkısını sunar.

0: reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
1: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de Cengiz Radyo'nuzda son haftaların, son ayların en çok sevilen şarkılarından biri, bu yılın en çok sevilen DJ'lerinden birinden Hujel'den geldi Ultra Nate. Ve bir Rimmel Angel prodüksiyonu Move Into The Sun'ı geride bıraktık. Aramızdaki Teddy Swim hayranlarını görelim. Radyonun sesini açıp bizimle bütünleşsinler. İstek şarkı Süleyman Gülten'den geldi. Bad Dreams senin için radyonda.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Bir 60 dakikayı geride bırakanlara da teşekkürler. İki önemli DJ, iki önemli isim Alok ve Alan Walker'ı bir araya getiren şarkı Headlights'la 15 adımımızı attık ve hızlıca yolumuza devam edeceğiz. Müthiş güzel şarkılar var. Yine gününüzü, anınızı, dakikalarınızı ve ortamlarınızı güzelleştirmek için sıralarını bekliyorlar. O zaman Metro FM'de Let Me Be.
1: Limitsiz.

0: adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

Metro FM'de yeni Mixtape Müzik devam ediyor. Müzik tarihinin en çok sevilen şarkılarından bir tanesidir. 60'lı yıllara Simon & Garfunkel'la damgayı vurmuş Sound of Silence. Cover'ının cover'ıyla geldi. Disturbed rock versiyonunu yapmıştı. Cyril de bu rock versiyonunun dans versiyonunu yaptı. Sound of Silence'ın hemen ardından yine geçmiş yıllardan çok tanıdık bir şarkı. H'in yepyeni hip-hop versiyonuyla R&B Ring.

0: Veseli.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
0: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de günün

0: Onlarla tanıştığınız yerdesiniz. Herkesten önce keşfetmenin ayrıcalığını yaşatıyorum sizlere. Maupi ve Just a Little Bit More. Günün yepyenisi. Ne düşünüyorsunuz? Sevdiniz mi? Beğendiniz mi? Gelin oylarınızla, yorumlarınızla bana katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Hem beni takip edebilir, yepyeni şarkıları benimle keşfedebilirsiniz. Hem de bu yepyeni şarkı için oylamaya anında katılabilirsiniz.
1: Limitsiz Hit Müzik Metro FM.

0: Ankara'nın yeni merkezinde hafta sonu başlıyor. 11 ve 12 Eylül'de Metro FM DJ'leri performanslarıyla Merkez Ankara Live sahnesinde. Müziğin ritmini yakalamak için sen de Merkez Ankara'ya gel.
1: Metro FM. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
0: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de Cengiz Radyonuz'da son iki haftaları Metro FM'in zirvesini kimseye bırakmıyor. Email Angel ve Bad Times'ı bir kez daha dinledik. Saatin şanslı ismi Buğra Çetin'in favorisiyle biraz yakın geçmişe gidiyoruz. David Guetta'ya BB Rex'a vokal değişik ediyor. I'm good.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 16.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
6: Üç büyük şehirde okul servis ücretleri 27 bin ile 93 bin lira arasında değişiyor. Servis ücretlerindeki artış İstanbul'da %10, Ankara'da %25,5, İzmir'de ise %35 oldu. Kur korumalı mevduat sistemi tamamen ortadan kaldırıldı.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
7: Metro FM.
8: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
9: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
8: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
10: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
11: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

0: Madem Eçim Efendim, burası ben Cengiz. Finşer radyonuzda yıllardır üzerimizde inanılmaz etkisi olan şarkılardan bir tanesidir. Kalp atışımızı hızlandırır, tansiyonumuzu yükseltir, enerji, moral, motivasyon hepsini de yukarı doğru hareketlendirir. Losing It'le 16'ya merhaba dedik. 17'ye kadar buradayım. Yine bir 60 dakika koşarak gideceğiz ve harika şarkıları beraber dinleyeceğiz. Bu keyifli perşembe öğleden sonrasında Keith Haring geliyor radyonuzda. Good Get Out.
1: Limitsiz.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için.

0: Şirket çalışanları kurumsal ligde sporun 4 farklı branşında buluşuyor. Basketbol, futbol, bowling ve voleybol turnuvalarında yeni sezon kayıtları devam ediyor. Basketbolda sayının, futbolda golün, bowlingde strike'ın, voleybolda smaçların heyecanını yaşamaya hazır mısınız? Takımınızı kurun, şirketinizi temsil edin, kurumsal ligde yerinizi alın. Detaylar kurumsallig.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'da Cengiz Radar Hızlı. Bu da Metro FM'de zirve görmüş şarkılardan bir tanesi. Bu yıla damga vurdu Slater ve Dance'e hoşça kal diyor. Dans müziği tarihinin en ikonik şarkılarından biri

Metro FM'de yeni mixtape klasik devam ediyor. Son yıllarda moda olan Nijerya hip hop akımının son dönemde adını daha çok duyacağımız bir ismi Vic Tony. Hem Rema ile hem Don Toliver ile birlikte çalışmışlığı var geçtiğimiz dönemlerde. Şimdi bu şarkıyla kendi adıyla yıldız olma yolunda Slick Radio'nuzdaydı. David Guetta ve Showtek ile ortamı biraz daha...

Orijinal versiyonuyla yıllarca milyonları dans ettirdi. Tiesto versiyonuyla da Metro FM hayranlarını dans ettiriyor. Don Omar ve Luke Hansen'dan Danza Kuduro. Gitme zamanının geldiğinin haberini verdi bize. Ben Cengiz, saat 14'ten bu yana Metro FM'den sizlere eşlik ettim. Keyifli, güzel ve eğlenceli olduğunu umuyorum. Az sonra Around the World ve Arkın Çelik'le birlikte kocaman dakikalar başlayacak. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Üç büyük şehirde okul servis ücretleri 27 bin ile 93 bin lira arasında değişiyor. Servis ücretlerindeki artış İstanbul'da %10, Ankara'da %25,5, İzmir'de ise %35 oldu. Kur korumalı mevduat sistemi tamamen ortadan kaldırıldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: 1900 Kript'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
8: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro FM, non-stop Metro.
9: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
1: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
11: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
1: Metro FM.
11: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
1: hafta içi her gün 17-19 arası.

Perşembe akşamı dünya turumuzun kapısı açıldı. Rusça aşkı buldum diyen şarkı dün 10. yaşını doldurdu. Hatta bu hafta Metro FM Top 20'de 7 numaraya kadar tırmandı. Miyagi ve Endspiel'den I Got Love ilk durağımızdı. Sesimi duyan herkese merhaba, ben Arkın. Around the World'da saat 19'a dek Türkiye'nin en büyük ses platformu, ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında radyonun nostaljisi. Hangisini seçerseniz seçin, Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla dünyayı dolaşıyoruz. Yolumuza 23 yaşında Amerika liseleri tarihine geçen bir kadınla devam edelim. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik, Rihanna ile radyonuzda.

0: Limit tanımayan tek radyo.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
0: Bu şarkı Troy'dan sizin...

5 yıl önce bugün Nirvana Smells Like Teen Spirit yayınlamıştı. Gitarın bayrağı şimdilerde Tame Impala'da. Adı kaybeden ama resmen listenin kazananı Loser. Metro FM Top 20'de 11 numaradan 6 numaraya sıçradığı haftanın en hızlısıydı. Around the World'de Metro FM'de Tame Impala radyonuzdaydı. Rotamız doğuya doğru kıvrılıyor. Söylenenlere göre kökü bir Balkan türküsüne uzanan vokaliyle kulüp ritmine işlenen iki Orta Doğulu prodüktörden. İyi melodi sınır tanımıyor. Limitsiz Hit Müzik radyonuzda Sagia Bitbull ve Guy Haliva'dan. Stanga.

0: sezonu başlıyor. 11 ve 12 Eylül'de Metro FM DJ'leri performanslarıyla Merkez Ankara Live sahnesinde. Müziğin ritmini yakalamak için sen de Merkez Ankara'ya gel. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.
2: Devam ediyoruz.

Elektronika'nın iki ağır abisi, mikrofonu rap efsanesine uzattı. Duyduğunuz ses A Tribe Called Quest'ten Q-Tip. Klibi ise Daft Punk'ın adaşımız Around the World'u ile biyo kliplerinin yönetmeni efsane Michel Gondry'den. Chemical Brothers Go ile radyonuzdaydı. Around the World'de git diyenin ardından özlerim diyeni koymak bizden bir incelik olsun. Oliver Tree'nin şarkısı iki remix ile birden listelere girdi. Yarışı Robin Schulz'un resmi versiyonu kazandı. İngiltere'de 3 numaraya kadar yükselen parça Limitless Hit Music Metro FM'de Miss You.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Well now.

rap dinlediniz. Şarkının sahibi mikrofona Eminem'i çağırmıştı. Parça Amerika'da 2 numaraya kadar çıkıp Akon'a Grammy adaylığı getirdi. Smack That Around the World'de Metro FM'deydi. 2 numara demişken bu şarkıyı Amsterdamlı bir ikili şehirden kaçıp New York kırsalındaki stüdyo kampında canlı enstrümanlarla yazdı. Makine çağında insan dokunuşu hala iş yapıyor. Metro FM'de Top 20'nin 2 numarası Limitless Hit Music. Radyonuzda Another ve Talk To You.

0: Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Eski alışkanlıkları geride bırakmak epey zor. Elime bir liste geçtiği zaman sonuna kadar inceliyorum. Tam 7 haftalık listedeki şu dinlediğiniz parça bu haftada Metro FM'de Top 20'nin zirvesindeki yerini korumaya devam etti. Bad Times, Imael Angel'la Around the World'de Metro FM'deydi. Ve sırada 8 hafta Amerika zirvesinden inmeyen bir devin İstanbul doğumlu bir imza ile buluşması var. Post Malone'un Rockstar parçası. Türk DJ İlkay Şencan ve Litvanyalı Dianora ile resmen yeniden elden geçti. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Rockstar Metro FM'de.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 18.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Maça Galatasaray aleyhine verilen tartışmalı penaltı kararı damga vurdu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında bu akşam Roma'yı konuk ediyor. Sarı lacivertliler 18 yıllık aradan sonra mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi lig aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası D grubu ilk maçında bu akşam Almanya ile

0: Aktiz Finans haberlerini sunar.
1: Üç büyük şehirde okul servis ücretleri 27 bin ile 93 bin lira arasında değişiyor. Servis ücretlerindeki artış İstanbul'da %10, Ankara'da %25,5, İzmir'de ise %35 oldu. Kur korumalı mevduat sistemi tamamen ortadan kaldırıldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı Limontepe Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle 22.05 saatleri aralığında sol ve orta şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
7: FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
9: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

şarkının hikayesi tüyleri diken diken ediyor. Babam nerede diye soran Stromae klasiğini Afro Soul yorumuyla bambaşka bir tonda dinlediniz ki bu Papa Ute yılın başında öyle bir yayıldı ki Amerikan basını onu 2026'nın şimdiye kadar yapılan en viral şarkısı ilan etmişti. Üretiminde yapay zeka kullanıldığından şüpheleniliyor ama kimse kanıtlayamadı. Chill 77 imzalıyorum Around the World'de Metro FM'deydi. Kanıtlanan bir şeyse bu hafta masada. Yapay zeka ile müzik üreten Suno'dan bir itiraf geldi. Şirket mahkemeye verdiği belgede modeli eğitmek için YouTube'dan şarkı indirdiğini resmen kabul etti. Yaz aylarında sızan kaynak kodları da 2 milyondan fazla parçanın oradan çekildiğini zaten göstermişti. Yani yapay zekanın antrenman sezonu bizim şarkılarımızda yapılıyor. Dua Lipa da sahnede tam olarak buna aykırıyor. Antrenman sezonu bitti. Sözü artık kendisine bırakalım. Şarkının mutfağında Loser'dan dinlediğiniz Tame Impala'dan Kevin Parker'da var. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Dua Lipa ve Training Season.

gotta wait in line.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Medya'nın yeni merkezinde hafta sonu başlıyor. 11 ve 12 Eylül'de Metro FM DJ'leri performanslarıyla Merkez Ankara Live sahnesinde. Müziğin ritmini yakalamak için sen de Merkez Ankara'ya gel. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Spaghetti ve Tivedo. Yani İtalyanca seni görüyorum diyen şarkının sahibini gören yok. Ortada ne biyografi var ne röportaj. Dinleyenler bu şarkı ne diye sorup telefona sarılsa da sonuç ortada. Around the World'un gizemli konuğu radyonuzdaydı. Sıradaki adıysa solo ama kadrosu tam takım. Cambridge'de kurulan klasik müzik kökenli Clean Bandit, Demi Lovato ile İngiltere'de bir numaraya 2018 yazında bu parçayla çıkmıştı. Avrupa'nın plaj hoparlörlerinden resmen bu şarkı aralıksız olarak çaldı. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de solo ile radyonuzda.

0: sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.
1: Call her how it is. Hendrix. I promise I swear. On her, Betty.

Bugün takvimde yazmasa da gizemlilerin günü sanırım. Bu şarkının da kime ait olduğunu bilmiyoruz. M4S adında bir sanatçı var ama Fallen Angel büyük olasılıkla hem adı hem de şarkı yapısı nedeniyle yapay zeka ürünü olduğuna inandığım parçalardan biri. Ama şarkının eğlenceli olduğu gerçeğini değiştirmedi. İlk şarkısıyla Grammy adaylığına uzanan bir ikili geliyor. Portekizce sözlerini Brezilyalı şairi Çakal'ın bir şiirinden ödünç almışlar. İlk izlenim diye işte aynen buna deniyor. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'larından biri daha. Drinky ve Sophie Tucker Metro FM'de.

yolculuğuna devam edenler için iyi yolculuklar. Son durağı dünyayı avucumuzda tutarak yaklaştık. Bob Sinclair 2006 yılında mikrofonu Steve Edwards'a uzatmıştı. Dünyaya dayan diye seslenen World Hold On. Around the World de Metro FM'deydi. Veda şarkımızın adı Kikuyu dilinde ateş. Kenyalı Sofyan Zau. Vokalini ücretsiz sample paketine bıraktıktan sonra Brezilyalı Zurb kıvılcımı okyanusun öbür ucundan yakaladı demek ki. Kader bir dosyada saklanabiliyor. Ben bu durakta iniyorum. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla yarın aynı saatte eve dönüş yolculuğundayız. Mwaki, Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik. Müzik.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 19.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: Üç büyük şehirde okul servis ücretleri 27 bin ile 93 bin lira arasında değişiyor. Servis ücretlerindeki artış İstanbul'da %10, Ankara'da %25,5, İzmir'de ise %35 oldu. Kur korumalı mevduat sistemi tamamen ortadan kaldırıldı.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: bir reklam.
1: Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla. 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyestore.com'u ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan...

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

Ankara'nın yeni merkezinde hafta sonu başlıyor. 11 ve 12 Eylül'de Metro FM DJ'leri performanslarıyla Merkez Ankara Live sahnesinde. Müziğin ritmini yakalamak için sen de Merkez Ankara'ya gel. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Maça Galatasaray aleyhine verilen tartışmalı penaltı kararı damga vurdu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında bu akşam Roma'yı konuk ediyor. Sarı lacivertliler 18 yıllık aradan sonra mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi lig aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası D grubu ilk maçında bu akşam Almanya ile karşılaştı.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı Limontepe Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle 22.05 saatleri aralığında sol ve orta şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de. Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop Metro.

0: Yabancı Müzik Radyosu Metro FM.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Oh, my soul is a kimish, I've been missing, they need to.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, ritmi.

0: Ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Around the world.
2: Hit müzikte limit yok. Metro FM var.
3: If you don't like something.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'dan Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.